0: No, ja da. Njumon se de adi, eni, anzo pege nali ya, pege çık digi, njumu basılı ne çeki, du nya var çeba, nyam tab var çeba, dedi çeki sigi var. Kurang ngoru di, lo, da lo yi çeki, kebar var çeki, da kanda çeki, şebe sonlar var çeki, kan keba na, eni, ran gündü di kansa, kesim,
1: So, we spoke about the nature of afflictions and the need for overcoming it. So the term, the name, the Sanskrit word klesha,